0: Yarınmese kendin ne söyledin mi? Hangi mara gitsin? Adınla ye karaoke dengeyinin dengeydi. Sıgı karaoke'nin geyi. İron dedin sıgı muna uğraksan sırtta. Mümmengahı tokini tanıdığı cemdoye. Ne sürüksün ne sürüksün. Lan desi gel tabi kazın mı olsun. Lan koyuda da donup kan yitinlerim. Kıza terip terip vurmayın. Durun maksatı. Kıza donup kıza diyon katsın. Ne onları iyi kengizanlığı var koyarsan ne son bizim hengak içinde ne izle bu tanı izlendi sürazın ayıp avdayı durursa ne surum ayıp sütü tutayım avu ne kırakı dağısı tabakını takayım o sütahan ipe osu boyunla yoruki yanbegını tam yetişiko ne bunu takayım o hamboğuna kavuşur namazını ne söyleyeceksin Uri kinim sondalaga ne zon tizim ne zon getme zon param diyeceğim. Kıradımaydı ye mukogi parasını zonu zon tuğumunu kinim derine diyon kalip. He? Edin. Ya ozukuna ulri yazımaydı ne ulri soni paksam anamuna diye. Ay kamacız adına pali top or bozaku memar dizige. Ay bu tiyonsan tuğru onu yatırıyor. Bizi ya adına kamacız ne evine zon ne tafadarı onunun hamam bası.
1: Yiyelim, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk